Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi firin, halak firin, sevil.